abakıtı evzeti yıkılımında o bajara sabakıtı evzeti yıkılımında o bajara sabakıtı evzeti yıkılımında o bajara sabakıtı evzeti yıkılımında o bajara sabakıtı evzeti yıkılımında o bajara sabakıtı evzeti yıkılımında o bajara.